0: Tamam.
1: Mı değil mi?
0: Mı değil mi?
1: Sedar'dan. Bueno, no esperaba algo tan lindo.